0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

tekrar özgeçe sen bulaksan duaların içre pinhan tülaksan belmay sende senge muhtaçligimne özingden

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Sement zavodidan har kuni bitta qopni uyiga ko'tarib kelavergach, otasi uni zavoddan bo'shatib oldi va inkasatsiyaga ishga kiritib qo'ydi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Sement zavodidan har kuni bitta qopni uyiga ko'tarib kelavergach, otasi uni zavoddan bo'shatib oldi va inkasatsiyaga ishga kiritib qo'ydi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Cim koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

Ne yıkılayın ayırağa düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men atavan aşığını keçirgin ha.

Bu can mudam senin adayın bulsun. Bu dil hamişe muttalayın bulsun. Bir can ne bular senge fida etmek üçün. Yüz canım eğer bulsa, fidayın bulsun.